Konduktan sonra bir köprü var. Başında bir kadın var. Ağırlık var sırtında. Döner dönmez. Sabah yola koyulalım. Uyuyakaldım.

0: bir kuşluk vakti. Kervan yolda.
1: Moins de tubes, pas de pub. Radio Bazar Naum.